Büyük çaldı. Al çaldı. Büyük çaldı. Al çaldı. Biraz daha al çaldı. Al çaldı. Al çalmaya devam edin. Yükseliyor. Dakika. Altta saat. Ay yıl bin yüz yıl. Yüz saniye. Bin saniye. 1200'e çaldı.

0: kaç gün, geri kalan günlerim için kaç param var?
1: 15.
0: Günde kaç para harcayabilirim?
1: 21.
0: Kaç günde?
1: 20,000. 20,000. Alçalıyor. Yükseliyor. Cebindeki paraların ne haddi var?
2: Du hörst 674 FM.